0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp kelet.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jaŋılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp kelet.
0: Jörölgölüp sal, tereŋ tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

soğuk daireler arasında bayhuç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Hurmattu karmandarı, emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.

0: Tingru sapara, Chuanzhou sancı dildiş. Chuanzhou oktuğu okulçularının Xinjiang sancıga baru karım kattı oğlu. Halmaştırı cuğuruluşu izildi. Yürünün lagerinin açılı azemi sancı şağırında öttü. Fujian Chuanzhou'dan gelgen ilü oktuğu okulçu sancı şağırının toğuzun çoğurtu mektep. Hazem zalına çoğulup bölüşü dokulatı ciyinin tınışadı. Ezildi, ürünü mezgilinde Çuancu'nun noktu çoğukçuları düğünölük madaniyat murası Beyting Bayrık şaharına varıp, tağın doğru Beyting Kuru Uçubek Mekimesinin tarihi izlerini ilikledi. Dağı Bayrık Cirası Su İşleri Kuruluşu karız dilikte Bayrık doğru doku emgekçi elden akıl parasatın sezinip, hareket barışında Şincan'dan aybattı goz, genin cirgesin sezinip, halmaştırı barışında ek cire, caşlar öspürümdürünün koyu dostluk meyre makavatını arttırdı. Fujian Chuanzhou şaardı, Kagartu idarasının 4-cü derecelu tek servizildi ölçüsü. Huang Wenjin mınday dedi. Bu jılkı kıymıl Chuanzhou menen Sanjin'in Kagartu almaştırusunun köperüsünü salıp, ek yerdeki okulçular Tengzhou'da çoğulup, karım kattı oğulu, almaştıru, cuğuruluşu kıymılın ulaş çaydırdı. Chuanzhou'luk okulçulardan Jibek Chulu madaniyeti koğuz Sanjin'i sezinip, ek yer jaştar öspürümdür özüra yürünü bülgü alıp, dostluk meyre mahabatını ornatıp, Chuanzhou Sanjin Kagartusunu şaykeştirunu terengdetip, oluptar ıntımaktuluk dostluk meyre mahabatının koyulatusunu ümit kılavuz. 8-nji ayın 16-njy günü Kızıltaş'ta bar kölü, Çoğunçengdik körküm oku, Gitebünü Tiyanşan'dı balkıtu, Çoğunçeng kumul jaştar öspürümdür madaniyet almaştıru jerleş kıymıl kumul şaarında öttü. 30-ganca Çoğunçeng kumul jaştar öspürümdür aldartıp olup, Zozun Tan aksakaldın madaniyet jurtuna barıp izildep, üyrenip, iliktep bilip, Yuyuan Handık Kitebüyü'nde baş koşup, Kızıl Klasik çıkarma Kızıl Gıyana Görküm okup, Zattıkmes Madaniyat Murası Sırı, Celpikiştik Olduca Soyun Örün Tüyünüp, Madaniyatta Tüyün Kılıp Çoğunçin Kumul Ek Cere, Caşlar Öspürümdürüne Süyleşü Göpüresün Salgan. Çoğunçin Şarının Okulçusu, Çi Önşin Mınday dedi. Biz birge Zozuntan Aksakaldın Madaniyat Yurtuna Girip Çegara Kurgu Tarıkın Oğup Düşünüp, Meken Sürdük Meyre Mahabatın Sezini Valgı Muğundardan Ata Mekendi Kurgup, Çegar Rayonu Tamar Tartuday Ar Nor Okun Tereng Tuyunduk. Biz bu jolku almaştır oğutun kadırlap, jaştar ünü arkulu uluptarın tımak dolgu meyre mahabatın jetkirep, Çoğunçin komolu madaniyet almaştırusunun kiçik elçilerinden bulabuzdu. Жакында 2026 жылды Хэйлунжаң Шинжаң жаштар өспүрүмдөрү кол кармашуу, анын арасында мейрим акыбатты жогорулаштыруу, ата мекен сапар алмаштыруу иш жүзүнөн өткөрүү кыймыл Алтай шаарында өттү. Хэйлунжаң менен Алтай эки жердин жаштар өспүрүмдөр ирээти менен сахнага чыгып, ырда бийлүү, ыр көркөм окуу сыяктуу оюн номурларын аткарып, көпчүлүк өзара белек беришип, курчалышып достошуп изилдеп үйрөнүү жана маданият оюну кыймылдарын чогуу кулаш чайдырган. Хэйлунжаң өлкөсү Даачин шаарынын окуучусу Madifi mınday dedi. Men Altay'dan qozduğunu Xilinjan'a ala getip dostluğuzdun uzağından bolusun qalayım. Altay şağırdık borborduk baştalışı mektepten okuçusu. Van Ruhan mınday dedi. Mından giyin biz özra kat yazışıp jurtuzda kan gibiler menen bölüşüp kol qarmaşıp çoğu bilge yerlep. Tüvelüktü dostlardan bulabuz.
1: Keçü. 8-nji aydın 18-nji günü Şinjan Uygur Avtonom Rayonduk Ajayıpkana, İçki Moğol Ajayıpkanası jana İçki Moğol Rayonundagı köptögön Madaniyat Ajayıpkana aparattarı birgeleşip alıp çıkkan Kıdan Ezi, İçki Moğol Liao Doorundagı Madaniyat Estelik Buyumdar Asıl Buyumdar Körgözmösü Avtonom Rayonduk Ajayıpkanada kalıpka açıp jiberildi. Emi Istansiyabız Kabarçısı Jan Yeñden Kabarınan ugasızdar. Avtonom rayonduk ajayıpkananın 3-cü nomurlu körgözmö zalında altın jaratılgan mis çapkıç, Liao Doorundagı tüstüü çını buyumdar, akaktaş, siyadan siyaktuu, Liao Doorundagı madaniyat esteliklerinin 170 kança jürüştüü körgözmölögön. Körgözmö baştalu kaynarı eğin, çöl, jalçu, yurpadatka karay jöngö saluu, juruluşu, köp kaynarlu bir tulku, joyu, joyluu kupuyalığınan turgan 4 bölükkö bölünüp, Kıdandardın jalçıp baş kötörüsünün joylusuna çeyin könügü barışın sistemalı görsötüp, köptügün Şinjan içi sırtındağı sayakatçılardın at başın burup üzür alıp, süretkö tartıp estel kaltıruğa eliktirgen. Yunandık sayakatçı Xiao Yi Juan mınday dedi. Şinjan'a gelip içki Moğol'dun madaniyat estelikleri görgüzmüsün gör alganıman. Bu jolku saparım tekke getpedi. Mınça göp element, göp ulutağa koşulup, doğur özgörüsünün kalgan nerselerdi görüp, abdan göp oljolu buldum. Билүүгө караганда бул жолку көргөзмө жакынкы жылдагы Ички Моңголу Ляо Доорундагы маданият эстеликтеринин Шинжаңда өткөрүлгөн көөлөмү эң чоң чордондуу көрсөтүлүүсү болуп, көргөзмө мезгили 3 ай экен. Ички Моңгол ажайыпканасынын орун басар башчысы Жэн Чэньян бул жолку көргөзмө мамлекетибиздин байыркы доордо агаргай сулуттардын карым каттуу алмаштыруу журулушусунун тарых аңгемелерин көрсөтүүнү максат кылганын билдирип мындай деди. Кийин карымда Шинжаң

李强，赵乐吉，王沪宁，塞奇，丁薛祥，李奇，Hancın Katarlılar, Aza Güyüsü'nün koştuğusunda akırın kadam minin, Joldoş Juronji'nin sögünün aldına gelip, ünsüz turup aza bildirdi. Joldoş Juronji'nin sögünü üç yolu tazım etti. Arı Joldoş Juronji'nin uruk tuğandarı minin, birbirlep kol alışıp görüşüp, gönül aittı. Hojintau gül çamgara koyup, Joldoş Juronji'nin göz jumganına aza bildirdi. Joldoş Juronji oor nokastaga mezgilinde jana göz jumgandan kiyin Xi Jinping, Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi, Han Zheng

Doğu daireler arasında bayguç olucasalıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırıp, ipkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Saat 8'den 30 minut ötkünde Solution 6.0 koşulgan nuskası canlıktar doğudakı köprünüz bulut. Hanzuça, Uygurça, Kazakça, Mongolça, Kırgızça radyolarının canlıktarını okup göre alasız. Saat 9'dan 30 minut ötkünde Solution 6.0 koşulgan nuskası sapar tartuğunuzdakı jardamçınız bulut. Yol abalına malumat verip, malumatlardan bağırlanasız. Saat 11'de Solution 6.0 koşulgan nuskası canlıq jaratuu kengeşçiñiz bolot. Ay çıkarma jazu jardamçısı bolup sizdin canlıq jaratuu oyuñuzdu zamatta kökölötöt. Jinalgan nomurdu tamak kartasın almaştırga bolot. Akça jana zeniñiz ünömdölöt. Saat 14'te Solution 6.0 koşulgan nuskası turmuşuñuzdun jardamçısı bolot. Solution soda şarçasında Şinjañdın özgöçö bilekterin kalagan wakıtta satıp alasız. Solution 6.0 koşulgan nuskası çarba jaratuu köprüñiz bolot. Saat 17'den 30 minut ötkünde Solution 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köprüsü bolot. Madeniyattın çeki jok. Solution jibek jolunun sırdı küçün sezindire. Saat 19'dan 30 minut ötkünde AI tamak kartasın dayınday. Solution 6.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçıñız bololat. Saat 20'dan 30 minut ötkünde Solution 6.0 koşulgan nuskası üyrönü jardamçıñız bolot. Bilimdi turmuştun tüstü dağım teñşek için aylandırat. Saat 22'de Solution 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçıñız bolot. Densoluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bolot. Solution 6.0 koşulgan nuskası turmuşuñuzda ar wakıt siz menen birge. Turmuşuñuzdu türkün tüstü kılıp siz menen birge bolot.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizden meyri mahabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

0: Beijing malı saat 7.
1: 新疆广播电视台。
2: 新疆 Radio Televizya Stansiyası。
1: 各位听众，早上好。
2: Salamasızlar ve hurmatlı uğarmandar. Kutman tanınızlar menin.
1: 新疆广播电视台，科尔克孜语广播，全天播音，现在开始，欢迎收听。
2: Şinjan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızca Radyosu'nun bir günlük berüylerin jaktırıp uğuğunuzdardı ümit kılavız.
3: Şinjan Radyo Televizya Stansiyası.
4: Şinjan Radyo Televizya Stansiyası.
3: Emi nazarınızdarda den soğuluk zor baylık attu berüyübüz.
4: Emi nazarınızdarda den soğuluk zor baylık attu berüyübüz.

Doğu daireler arasında bayhucolu casalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Hormatlı uğarmandarı, emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.